Ezrin bakan mezalim mu? Kardına gelip bayım. Gezirir et. Yarı ver. Garam dönüyor komik. Nanyan makil bu. Anne de malakın mı? Muhatıran da makil fırın. Ağırın ayı garam makil fırın.